0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, kafalarda bir soru. DJ Erkan acaba tatilde nereye kaçıyor? Hemen cevaplıyoruz. Arkadaşlar tatilde Maldivler düşünüyorum, nasıl? Hep oradan buradan görüyoruz sürekli olarak, abi bir Maldivlere de gitmeyeyim mi yani? Yıllardır Avrupa'dayız, bir Maldivler ya bize olmaz mı yani? Bizden olmaz mı yani? Evet, Maldivlere gideceğim arkadaşlar. Bu konuda netim. Kimse alınmaca Erkan bize gelmiyorsun, bizle takılmıyorsun, bu yazda mı orada buralarda mısın falan demesin kimse ya. Bu tatilde Maldivler'deyim. Şimdi olarak net olarak deklare ediyoruz. Maldivler için kemerleri bağlayalım. Öyle böyle olayların dönmediği Maldivlere. Tamam, belki getiremiyorum sizi yanımda. Ama en azından neler olduğuna bir bakabiliriz. Değil mi? Ne diyorsunuz? Şimdi Maldivler tatil için neler denebilir? Kokoslu hayaller, güneş yanığı gerçekler. Şimdi Maldivlere giden insanlar için herkes sanıyor ki yani böyle bir hayat bir film gibi olacak. Daha uçakta bile sırtımı güneşe doğru dönüyorum. Aa, Hindistan cevizi suyuna banabilecek miyim acaba kendimi diye düşünüyorsun. Planlar böyle. Oh be, bir gidiyorum direkt uçaktan cublups diye Hindistan cevizinin üstüne atlayabilir miyim acaba? Kafa bu. Peki gerçeklerde neler oluyor? Gerçeklerde benim valiz kayboldu. Şu an parmak arası terliklerle oralarda buralarda oralardayım. Çünkü Maldivler Havalimanı her zaman yoğun olur arkadaşlar. Muhakkak bir şeylerinizi kaybedebilirsiniz.

Maldivler bu. Ben söyleyeyim de sonra sıkıntı olmasın. Kokteyl. Herkes kokteyldi. Hemen bir kokteyl lazım değil mi? Maldivlere gelenlere bildiğim kadarıyla ilk ikram edilen tropikal kokteyl. Menüde tropikal gün batımı kokteyli yazıyor. Ama içtiğinde ne fark ediyorsun biliyor musun? Bildiğin limonlu Omo. Telif yemesek pril diyecektim. O ayarlarda bir şey yani. Arkadaşlarla gittiysen arkadaşlar şey diyor. Ne düşünüyorsunuz nasıl ama tatilin gözüne vurduk değil mi kankalar? Sen az önce içtiğin kokteyl sonrası midene vuran kramplarla diyorsun ki midem dur kendine gel bir dakika. Midemin dediği şu Erkan abi müsaadenle ben kalkıyorum. Niye la dur daha yeni geldik. Dur ben kalkacağım. Evet peki ne yapıyorsun? Nasıl yüzebiliriz Maldivler'de? Arkadaşlar sizden önce araştırdım. Maldivler'de yüzme nasıl oluyor biliyor musun? Şnorkelle dalış. Abartılı mı buldun? Bulma. Kesinlikle böyle. Hemen direkt olarak şnorkelle dalıyorsun. Sende durum nefes borusu tıkanıyor. Suyun içindesin ve etrafı kesiyorsun. Biri bana suni solunum yapacak mı? Biliyorsunuz Maldivler'de sahil güvenlikte acayip seks apelitesi yüksek kızlar olur. Hani biri bu olsa da gitsem de şöyle yakışıklı bir adama suni yapsam modu. Ama seninle ilgilenen kim biliyor musun? Maldivler yengeci. Evet, etraflarda bunlardan da çok var yani. Ben söyleyeyim de sonradan sıkıntı almasın. Evet, sen panik içerisinde oraya buraya daldın ve diyorsun ki ya benim eksiğim bunlar değil ya. Ben mi güzel böyle tropikal dondurma gömsem ve selfilesem nasıl olur? Tatildeyse böyle. Ya bunları da salla gitsin ya. Hiçbir tanesinden bir şey olmuyor. Otelin etrafında romantik kumlar üstünde yürüyüşe ne dersin? Onun için de hemen sıkıntılı bir görevli uyarıyor. Diyor ki fazla açılmayın beyefendi. Etraf kertenkeleden geçilmiyor. Az önce arkadaşım birini timsah yuttu. Maldivler deyince bunlar normal abi. Bak fazla detaya girmiyorum da şu an Türkiye'nin sahillerinde de neler olduğunu biliyoruz. Kertenkeleyi abartılı bulma. Hatta kertenkeleye kurban ol sen. O kadar diyorum sana. Evet güneşleniyorsun ya. Maldivler'desin en güzel yapılabilir güneşlenme. Bir gözünü açıyorsun ki omzun kıpkırmızı. Arkadaş geliyor gevrek gevrek fena yanmışsın kanka. Yandıktan sonra acemalar da bittin zaten. Hani kar yağarken çok güzeldir ya. Yağdıktan sonrası lanet. Yanana kadar çok iyisin. Yandıktan sonra at komple çöpe. Story çekmeye çalışırken arkadan fil de geçebilirmiş. Fil onlar da Maldivler'de olan şeyler yani. Anlıyorsun ki arkadaşlar en güzel tatil Mehmet Bostancı ile şöyle rahat bir Kadıköy'de yürüyüş. Mehmet Bostancı deyince şu an programdan merak ediyorsan hemen ilk olarak sordu. Tospik geldi yayına dedi ki Mehmet Bostancı var mı? Var dedim. Hayır yoksa dinlemeyeceğim de falan. Mehmet'ten fazla programı Mehmet dinliyor yani. Dinleniyor. Neyse Mehmet Bostancı ile nerede tanışmıştım biliyor musun arkadaşlar? Kadıköy sahilde. Ve tanışmamız şöyle oldu. Tam biz Kadıköy'de giderken barzonun biri oradan arabayla geçiyordu. Yüksek volümlü. İçeride ne çalıyor? Arabex. Ya evde yoksan. Mehmet Bostancı şöyle bir arkadan baktı. Adamların iyice gidişini gördükten sonra şey dedi. Ya bunlar da bizim aşk acımızdan ne para vurdu be abi. Yazıklar olsun şu Arabesk kuşağı. Bizi bitirdiniz be. Aynen öyle yapacak bir şey yok. Hemen Mehmet'e şey dedim. Simge ile aran nasıl? Ooo bayılırım dedi. Çalayım bir tane sana ister misin? Yani varsa şöyle yenilerinden bir tane salla dedi. Hemen biz Simge ile programımızdaki varlığımızı şarkılarla devam ettirelim. Kaldığımız yerden birazdan devam ediyoruz. Bir sonraki anons başlığında ne var biliyor musun? Uzay tatili. Biliyorum ki Maldivleri beğenmedim. Peki uzaya, Mars'a, Merkür'e, Neptün'e, Pliton'a, Uranüs'e çıkmaya ne dersin? İsterim. O zaman birazdan uzaydayız.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Simge bizden Mehmet Bostancı'ya geldi. Evet, geçenlerde bir Simge röportajına denk geldim. Röportajda şey dönüyor: evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yo, niye evleneyim ki dedi. Yani bizim gibi kertenkeleler için hala umut var yani. Bir yerlerde Simge'yi görürseniz bence saçlara falan hemen limon sıkın, bir şansınızı deneyin. Evet, ünlülerle her zaman kanka olmak benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bir iki ünlüyle de aram var bu arada, yani birçoğuyla tanıştım yani. Pınar Aylin'le falan bir dönem. Oho, Erkan Pınar Aylin falan bayağı bir 90'lara çok kaçtın. Şimdilerle yakınlığın ne düzeydi? Şimdilerle yokum. Neden? Ya bu storyler falan çıkalı sanatçıların bu kadar rahat hareket ettiklerine tanık olalı, inanır mısınız? Yani yine en iyisi ben deyip çıktım işin içinden. Çok yakınlaşmayı açıkçası sevmiyorum. Peki Erkan, şu anda insanlardan uzak duracaksın. Bir 9 hafta sezon arasındasın. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Büyük ihtimalle uzaya. Elon Musk'la aran nasıl? Elon Musk'la aramız yok ama uzaya çıkmak için Elon Musk'la çok lazım değil yani. Bir iki yöntem gördüm YouTube'dan. Mümkün, yapabiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz uzay çok iyi. Hemen kemerleri bağlayalım. Mars'a doğru kahkaha bir yolculuğa ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Uzay tatili benim görüşüm tam bir komedi. Yani bir cisim yaklaşıyor gibi. İlk olarak uzaya çıkarken tabii ki bunu selfilemek lazım. Ne yazacaksın? Zero Gravity Vibes, yani ayda ben. Dünyadaki dramlardan kaçmak için bence uzay en iyisi. Biliyorsun dünya artık yaşanılmaz hale geldi yani. Bu konuda netiz. Evet, uzaya çıkmak için biliyorsunuz büyük büyük paralar isteniyor. Yani sonsuz boşluk ama ilk yani en ucuz bilet 250 milyon euro. Uzaya çıkmak için. O kadar da seni kapaklıyorlar ki yani böyle manzaralı bir yerden gitmiyorsun. Sipsiyah bir şey, kapkaranlık görüyorsun, geliyorsun. Uzaydaydık falan modu. Şimdi uzaya çıktık, hadi aradaki boşluğu boş ver, atalım gitsin. Uzaydayız ve uzayda ilk yapacağın tabii ki bir resepsiyon. Otel var, uzay otelleri var bu arada, bunları sallamıyorum. Resepsiyon geliyor ve şey diyor sana: odanız 285. katta, yüksekte yani. Merdivenle çıkacaksınız çünkü merdivenimiz Satürn'de sıkıştı. Uzay merdiveni diye bir hayal vardı bir aralar. Denediler ve Satürn'de kalmış, öyle dediler yani. Uzayda açık büfe nasıl? Ne yiyeceğiz yani? Abi, uzaya çıkıyoruz, çıkmasına da ne yiyeceğiz abi orada? Uzay tarımı hala yok. Hani bizim Türkiye'deki tarım bitirildi, acaba uzayda mı başlattılar? Şimdi uzaydaki yemekler neler olabilir? Tüplü mamalar falan, böyle paketler, küçük küçük kutular veriyorlar. Yer kaplaması diye minnak şeyler. Bir atıyorsun suya, vuş, büyük yemek. Bir şey desen de şey derler: kardeşim burası uzay, tamam mercan kokoreçte değilsin, ne bekliyordun ki filan derler. Dayak yemesi de cabası. Peki uzayda uyuyabiliyor muyuz arkadaşlar, merak edilenlerin başı? Tamam uzaya çıktık, okey. Ama uzayda uyku mümkün mü yani? Uyunabiliyor mu? Bakalım. Şimdi uzayda yatmak istiyorsun, evet, ama yer çekimi yok. Sıkıntı bu. Yani yatarsın yatmasın ama nasıl ama? Nasıl yatacaksın? Sıkıntı bu. Kuş tüyü yatakta yatmaya bayılırım. Kuş tüyü de yok. Direkt olduğun yere bırak kendini. Hava seni alacaktır yukarı doğru. Herhalde öyle ya. Yani yatıyorsun yatmasın ama gece derler ya, yürüdüm uykumda. Öyle bir şey yok. Mars'a gidiyorsun uykundayken havadan. Artık mümkün değil. Nasıl uyuyorlar bilmiyorum. Acaba en iyi merak ettiklerimden birisi: acaba uzayda internet çok iyi çeker mi? Yani uyduya yakınsın ya. Acaba internet hızı nasıl uzayda? Hani mesaj atabiliyor muyuz mesela? İstediğimiz gibi yazsa, istediğimiz gibi o aban gitsin abi uzaya. Niye? İnternet herhalde tam TürkSat'ın dibindesin. Uyduğumuzun altı. İnternet ayağının dibi. İnşallah öyledir yani. Peki uzayda masaj hizmeti var mı? Şöyle uzaylı bir masör gelse, uzan bakayım seni şöyle bir kütürdeteyim dese, mümkün mü? O da yine ilginç. Uzay fiyatları nasıl acaba? Çünkü biliyorsun şu anda uzayı biraz merak ediyorsan Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na bir git, anlarsın uzay nasıl yani. Sular bile nasıl, biliyorsun. Acaba uzayda fiyatlar nasıl yani? Uygun mu acaba? Bence uzaydaki fiyatlar şöyle: bir şişe su 800 galaksi kredisi. Yani bizim paraya çevirirsek 500 bin euro falan. Büyük ihtimalle öyle. Peki en çok merak edilenlerin başı. Ayda bir romantik yürüyüş yapabilir miyiz? Manitamızla çıkmışız. Hep aya karşı rakı falan içtik. Peki ayın tam dibindesin abi. Ay da senin yanında. Yürümek isteksek mümkün mü? Ayda yürüyüş. Bakalım hemen. Sevgilinle ay ışığında yürüyüş yaparken trip yiyorsun. Sevgilin şey diyor. Bu mu yani ay? Bu mu dediğin ay? Bu neresi ay be? Her yere battım, krater, düştüm aşağılara yuvarlandım. Ayağım sürekli bir şeylerin içine girdi. Zaten sevgililere de yanamazsın, onu da söylemek lazım. Evet, uzay dönüşü iyidir, güzeldir, hoştur ama acaba uzaya giderken almış olduğun krediyi nasıl kapatacaksın? Biletlere baktım, 250 milyon euro. Bir ara NASA'da bir şey gördüm. İşte aylığı 50 bin euro karşılığında uzay deniyorsun. Parasız. NASA'da bir çalışansın. Evet, bunlar güzel hayaller tabii ki ama bize gelir mi? Büyük ihtimalle gelmez. Evet, Soner Sarıkabadayı söylemesi zor ama şarkıları güzel. İşte yepyeni şarkısıyla sezon finaline yakışır bir program devamı sağlayalım. Benim adım Erkan, programımıza tekrar hoş geldiniz.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet sevgili arkadaşlar, beraberliğimiz hızıyla devam ediyor. Evet, çok sürpriz bir konuğum var şu anda yayın arkasında. Sevgili Serap Müdürüm ailesiyle beraber tatildeler, büyük ihtimalle yolculuktalarmış. Hemen onlara güzel bir anons yapıyorum. Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Sanki sezon finali özel yayındalarmış gibi bir durum söz konusu. Evet, şu anda beni dinliyorlar. Hemen isimlerini aldım. Yanındakiler kimler diye. Sevgili eşi Serkan ve kızları Selen, Senay. Ve ekstradan da Seray. Hepsi bizimle şu anda programımızda beraberler. Onlara özel bir şarkı hemen seçeceğim. Yayın sonrasında da dinleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum programı dinledikleri için. Ayrı zamanda da çok mutlu oldum. Benim için de sezon finali özel büyük bir sürpriz oldu. Kendilerine tekrardan teşekkürler. Umarım programla ilgili de güzel yorumlar alırız. Serap Müdürüm'le birlikte çalışmıştık. Beni iyi tanır yani. Peki, bir sonraki anonsta yine tatil modundayız ve bakalım bir sonraki tatilde nereye gidiyoruz arkadaşlar. Birkaç alternatifim daha var. Mesela sualtı otellerini araştırdım yayından önce, ama bu sefer ünlülere bir bakalım. Ne diyorsunuz yani, en azından tatilde muhakkak bir ünlüye denk gelme ihtimali var. Peki, ünlülerle beraber karşılaşma durumunda neler yaşarız, hemen ona bakalım. Evet, biliyorsunuz bu sezonun adı Prominente, yani ünlülerle alakalı bütün konuların tek tek sezonun ta en başından şu dakikasına kadar değerlendirdik ve sezon finalinde ünlülere bir selam çakıp ayrılmak bence güzel. Evet, ünlülerin genelde durumları nelerdir arkadaşlar? Ünlüler kuaförlerde saç yaptırırlar ve biliyorsunuz özel bir saç yaptırma söz konusu. Ve kuaförlere hemen şey derler, öyle bir saç olsun ki görenlerin aklı kalsın. Genelde ünlülere hayranız. Giyimleri, kuşamları, hareketleri hepsi ayrı ve ekstra özeldir. En fazla kaçtıkları ünlülerin biliyorsunuz ki paparazziler. Onları muhakkak hiç beklemedikleri şekilde yakalamaya çalışırız ve paparazziden kaçan ünlüler genelde hiç beklemediği yerlerde yakalanırlar. Evet, 90'lardan kalma bir DJ'yim ben. Benim zamanımda televoleler vardı. Bütün ünlüleri bir yerlerde yakalarlardı. Bodrum, Çeşme, orada burada ve en çok yakalandıkları ya dondurma yerken ya ellerinde abur cubur bir şey varken. Biriyle de yakalandıkları zaman asla kabul etmezlerdi. Arkadaşız falan derlerdi. Bu da işin ekstrası. Peki ünlülerle hiçbir zaman otoparklarda denk gelir miyiz? Denk gelmeyiz. Çünkü bunlar asla otoparkta arabalarını kaybetmiyorlar. O kadar lüks arabaları var ki girdikleri gibi otoparkta hemen kendi arabalarını buluyorlar yani. Instagram'da denk geliyor muyuz ünlülere? Tabii ki bu aralar muhakkak denk geliyoruz ve en fazla yani senin benim gibi değil, muhakkak 50 bin kişiye yakın izleme alıyorlar bütün ünlüler ve modları nasıl aşırı derecede filtreli. Diyet yapıyorlar mı ünlüler? Tabii ki yapmazlar mı? Yaparlar ama nasıl? Şöyle diyetleri var. Biliyorsunuz bir aralar Sibel Can diyeti meşhurdu. Sibel Can diyeti neden meşhurdu? Sibel Can çok da öyle ince biri gibi değildi yani, ama öyle bir diyet vardı. Neler yapıyorlar peki Sibel Can diyetinde? Bunu geçelim. Sibel Can diyet ne değiliz? Ne öneriyor bunlar bize? Genelde şunlar: limon, salatalık, nane, yulaf. Yedikleri yemekler light pizza, light cola, yani asla senin tenezzül edip de yemeyeceğin şeyler. Ama ünlüyse güzel tabii ki. Ünlü röportajlarında neler oluyor? Hayranlarına mesajları soruyorlar. Onlar da şey diyor, hayranlarıma mesajların beni anlamalarını istiyorum. Yani garip davrandıklarını kabul eder bir durum. Peki ünlüler tatile çıktıkları zaman nerelere gidiyorlar? Şöyle genelde söylüyor: halk arasında tatil yapmak istiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Maldivlere. Ne kadar halk arasında olduğunu sen bil. Hep merak ediyorum, niye acaba ünlülerle rastlaşmıyoruz? Çünkü bizim olduğumuz yerlerde değiller yani. Genelde nasıl alışveriş yaparlar? Genelde biliyorsunuz aşırı derecede ünlülerin alışverişleri vardır. Bir şey asla üzerine giyinmiyorsa onu ünlü üstünden moda haline getiriyorlar. O yüzden ünlüler her zaman ekstra. Evet, daha fazla söyleyeceklerim var ama bu anonsu uzun tutmak istemedim çünkü... Az önce de anons ettiğim için sevgili Serap Müdürüm ve yanındaki değerli ailesi bizi dinliyor. Onlara bir şarkı armağan etmek istiyorum. Eşi Serkan, kızları Selen, Sena, Seray. Ve sevgili Serap Müdürüm'e bir bakalım ne armağan edebiliriz. Demet Akalın'ın en son şarkısını onlara armağan ediyorum ve keyifli yolculuklar diliyorum kendilerine.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
2: Evet arkadaşlar, son moda şarkılarından bir tanesiydi bu. Birazcık beklediğimin ötesinde. Evet, bugün sezon finali alternatiflerimden bir tanesi de hep hayalimde, hep merak ettiğim Sualtı Oteli'nde tatil. Bu aralar çok moda. Büyük ihtimalle resimlerini falan gördünüz. Peki hiç kendisine gittiniz mi? Sualtı Oteli'nde nasıl bir tatil olabilir acaba? Evet, Sualtı Oteli'nin avantajları ve dezavantajlarına beraber bakalım. Çok lüks ve çok pahalı bir tatil stili bu. Sualtı Otel macerası nasıl oluyor? Evet, belki manzara bekliyorsundur ama manzara falan yok. Sadece en fazla görebileceğin su altı manzarası. Güneş yok, bir şey yok. Sabahleyin uyandığında, gözünü açtığında seni karşılayan da balıklar oluyor. Camdan tık tık tık tık vuruyorlar sana. Aynen öyle. Bu aralar çok, bence yani bilmiyorum, kız arkadaşımıza falan önersek acaba kabul eder mi? Romantik bir uyanış. Evet, hemen detaylara indiğimizde neler görüyoruz? İlk uyandığında gözün aralıyorsun. Ne manzarası, ne de güneş, ne de kum, ne de plaj. Çok farklı, çok egzotik, sıra dışı, marjinal. Ne var peki? Seni çıkışta bekliyorum der gibi bakan bir takım balıklar. Camdan dışarı bakıyorsun, romantik anı, biliyorsun denizaltı her zaman güzeldir. Yani fazla nefesimizi tutamıyoruz ama tüple daldığımızda gördük yani. Çok lezzetli, çok harika, çok güzel. Bir de ekstradan gördüğüm kadarıyla serin yani. Asla bunalmazsın diye düşünüyoruz. Evet, su altına indiğin zaman görebileceklerin bunlar. Peki neler yiyebilirsin kahvaltıda? Bence yiyebileceğin balık dışında bir şey olsun yani. Hem balıklar sana bakarken hem de balık menüsü istemezsin diye düşünüyorum. Duş olayı nasıl olabilir? Zaten suyun içindesin, biliyorsun tatilin en güzel tarafı duşta olmamız. Peki su altında nasıl duş alabilirsin? Zaten suyun içindesin. Geç yatmaya ne diyoruz? Tatilde en çok geç yatıyor insanlar. Işıklar kapanıyor, ortam loş. Peki su altındayken ışıklar kapandığı zaman ne oluyor acaba? Köpek balıkları falan geçiyordur siyah siyah. Büyük ihtimalle camdan onlar da bakıyordur içeri. İstanbul'daki Marmara'yı yapıldığı zaman su altı gibi hayal etmiştim ama hiç öyle olmadı. Aşağıdan geçiyoruz, sonra duyuyoruz ki Marmara'dan geçtik. Ama ne, hiçbir şey gözükmüyor. Keşke su altılı, manzaralı falan olaydı değil mi? Güzel. Evet, tatil hayallerimden bir tanesi de muhakkak gittiğim zaman su altı. Peki story çekmek ister miyiz? Yani balıkların içindeyiz, arkamızı çevirip balıkları da arkaya alıp bir su altı storiesi. Büyük ihtimalle bunu da yapmak istemeyiz gibi duruyor. Evet, tatil alternatifimde şu dakikaya kadar neler oldu? Uzay tatilini düşünüyorum, bir Maldivler var aklımda ve en son durağım su altı. Sizin aklınızda da sezon finali sonrası için bir tatil varsa İstanbul'a da gelmeyi düşünüyorum ama onun dışında egzotik, sıra dışı bir tatil planınız varsa benimle de paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Evet, programımızda hemen bir şarkı arası, sonrasında ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzun zamandan beri ortalık karışık olduğu için haber bültenlerine bakmıyorum. İsterseniz canlı yayında bir haberlere bakalım ama komik olanlarına. Bakalım şu aralar insanlar nelerle ilgileniyor. Gelecek anons, tekrar görüşmek üzere. Ya.

0: Radio Fabrikte Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Evet sevgili arkadaşlar, bu anons farklı olsun, sıra dışı, tekst dışına çıkacağım. Çünkü sevgili Serap Hanım ailesiyle beraber bizi dinliyor. Hemen bir flashback yapıp geri döneceğiz. Bir bakayım hangi tarih? 1900 değil, hayır. 1000 değil, hemen geri alıyorum hafızadan. Bu tekst dışında bir anons olsun. 2002, 3 falan büyük ihtimalle ya da 4, evet. McDonald's'ta I'm loving it, işte bunu seviyorum kampanyasında ilk Türkiye'de McDonald's reklamlarında oynayan kişiyim. Evet, daha sonrasında Nişantaşı McDonald's'tan direkt olarak Galeria McDonald's'a transfer oldum ve orada Serap Hanım'la karşılaştım. Serap Hanım sıra dışı bir müdürdü. Yani eğlenceliydi, hareketliydi, canlıydı. Bizimle çok iyi konuşurdu, bizi çok iyi motive ederdi. Benimle de ekstradan ilgilenmişti. Misafir olarak gitmiştim. Daha sonra o McDonald's'ı çok beğendim ve Galeria. Aynı zamanda orada ekstra buz pisti vardı ve arada ünlüler de geliyordu. Kim gelmişti en son? Sertab Erener gelmişti oraya, evet. Biraz ben sıra dışı bir kasacıydım. O yüzden hemen kendi kasama çektim. Ünlü kasacısı falan dedim. Buyurun sizi böyle alalım falan yaptım ve Sertab Erener'le tanışmıştım. Sertab Erener bu Eurovision'u kazandıktan hemen sonrasıydı. Kendisiyle biraz ilgilendik. Çok genç, çok enerjikti ve tam McDonald's'tayken konser verdi gözümün önünde. Konser bana geldi. Bu buz pistinin üstünde sürekli olarak konserler oluyordu ve güzel bir ortam oluyordu yani. Evet, Serap Hanım'la da o zamanlar tanışıyordum. Ben sürekli sık sık espri yapan birisiydim. Ya sıra dışılık bende de vardı. Serap Hanım da sen çok marjinal ve sıra dışı bir elemansın Erkan diyordu. O yüzden ekstra anılarımızda çok iyi yer eden, bizimle çok ilgilenen, bizi motive eden, çalışmamızı daha güzel hale getiren, McDonald's gibi stresli bir yeri daha eğlenceli hale getiren Serap Hanım'a ekstradan buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sezon finali için bana da büyük sürpriz oldu. Evet, ailesiyle beraber programı dinliyor ve şöyle dedi. Kızlarla beraber dinliyorum ve programı dinlediğinde çok... tarihi de yazmış. 2003, evet, hatırladım. 2003 yılında McDonald's Galeria'da beraber çalıştığımız Serap Hanım'ın ailesiyle beraber programı dinlemesi gerçekten beni de çok şaşırttı. Çünkü ne kadar ileri doğru bir zamanda yolculuk yapmış gibi olduk. Hakikaten kendimi de çok mutlu hissettim. Kendisine, ailesine sevgilerimi yolluyorum burada olmaları. Sanki sezon finalinde bana özel bir sürpriz, bana güzel bir hediye gibi bir şey oldu. Evet, bu anılara ait hatırladığım başka bir şey var mı? Serap Hanım'ın o günlerden kalma unutmadığım bir sözü vardı. Ben bazen espri yaptığım zaman gelip diğer arkadaşlara Erkan'ın son yaptığı esprileri bana söyler misiniz derdi. Aynen öyle. Kasada benim çok farklı bir sıra dışı davranışlarım oluyordu. Çünkü ben müşterilere değişik, daha görülmemiş şekilde konuşuyordum. Standartım şuydu, her müşteri kahkahaya boğmadan, yere yatırmadan ayrılmazdım yani. Ay, göndermezdim kasadan. Sürekli olarak muhakkak her müşteri güldürme olayı bende had safhadaydı. Bazen de Serap Hanım'ın arkadaşlara söylediği, o gün vardiyada olmayanlara söylediği şu sözüyle tamamlayalım anonsu. Şöyle derdi, Erkan'ın son yaptığı espriyi biliyor musun? Erkan siz yokken şu espriyi yaptı. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum. Eğlenceli olmak McDonald's'ta her zaman süperdi. Ama bizi eğlenceli hale getiren aslında bizim üzerimizdeki yöneticiydi ki bunu Serap Hanım çok iyi başarıyordu. Anılarımızda her zaman bizim çok sevdiğimiz, örnek aldığımız, iyi ki varsın dediğimiz ve çalıştığımız her anın daha keyifli geçmesine sebep olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Yanındaki aile üyeleri de çok şanslı çünkü Serap Hanım gördüğüm kadarıyla hala aynı enerjiyi, aynı eğlenceli hali koruyor. Ben kendisiyle çalıştığım için de çok mutluyum.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, programdaki beraberliğimiz Timothy ile devam ediyor. Evet, eskiden beri sürekli komik olmaya özen gösterirdim. McDonald's'ta çalıştığım zamanlarda en fazla yapmış olduğum müşterileri tamamen güldürmekti. Mesela McDonald's'ta olduğum zaman bakayım hatırlayacak mıyım? Anonslar tamamen değişti. Şu ara direkt olarak teksten değil de doğaçlama takılacağım. McDonald's'ın müşterilere yapmış olduğum birkaç espriyi hatırlayacağım. Yani insanlar şunu merak etti. Erkan, McDonald's'ta insanlara espri yaptığını söyledin. Peki neler yapıyordun insanlara? Mesela bir... Genelde kasada insanların gülmesini ve memnun olarak tekrar dönmesini çok severdim. Yani insanlara isim sorardım, onlarla şakalaşırdım. Mesela onlarla biraz hafif böyle şakayı abartacak şekilde konuşurdum. Kimse şikayet etmezdi ama en azından sınırları da zorlardık. Mesela bir ara bize şey denildi. İşte sahte paraları kontrol ediyoruz. Mesela gelen müşterilerin sahte parasını yukarı kaldırıp bakıyordum. Aa, çok güzel yapmışsınız ama yalnız küçük olmuş bu. Daha yüksek yapın, daha yüksek banknotlar üzerine çalışın gibi insanları çok şaşırtıyordum. İkinci espri, insanlara şey diyordum, para üstü bırakmak ister misiniz? İsterseniz kendinizi para üstü bırakarak daha fazla zengin hissedebilirsiniz. McDonald's'larda para üstü almak yasaktı, bahşiş almak yasaktı. Evet, böyle bir şey söz konusuydu. Genelde şöyle bir espriye giriş stilim vardı. McDonald's'ın size yapmış olduğu son güzelliği duydunuz mu? Herkes merak ediyor. Ne, tabii ki söylüyorum. Ketçap ve mayonezi artık kırmızı beyaz. Türkiye'nin renklerini çıkartıyoruz. Zaten kırmızı beyaz McDonald's'ın rengi dışında da normalde öyle. Ama ekstra bir muhakkak sıra dışı bir şey yapmam lazım. Mesela... McDonald's'ın yine sürekli şimdi espri yaparken özellikle dikkat ettiğim şuydu. Aynı espriyi bir yandaki arkadaşım bildiği için aynısını yaparsam olmaz, demode olur. Aynısına girerdim, başka yapardım. Bir, yine sıradaki espri. Mesela McDonald's'a biri geldiği zaman müşteriye direkt şey dedim. Aa, sizi bir yerden tanıyorum galiba, ünlü olabilir misiniz? Yani direkt önce havaya sokardım. Yanında kız arkadaşı varsa bu fırsatı kaçırmayan adam direkt havalanırdı. Biz de bazen bir yerlerde görünüyoruz falan derdi. Daha sonra iyice havaya girdikten sonra şey derdim. Aa, bir dakika, hatırladım. Siz bu spor maç sonrası röportajların arkasında görünen adamlardansınız. Genelde Fatih Terim röportajında arkadan bir tipler çıkardı ya. Yani onlar da aşağı yukarı ünlü gibi. Oraya bağlayıp havasını indirirdim. Sürekli müşterileri güldürmeye bayılırdım. Örnek vereyim mesela. Diyelim dondurma isteyen birisine hangi takımı tuttuğunu Beşiktaş'sa direkt çikolatalı sandi verirdim. Siyah beyaz. Yani kıvrak zekanın McDonald's'ta çok iş yaptığını söyleyebilirim. Mesela bir arada tepsi sıkıntısı oldu. Evet, bizde sık sık olur. Özellikle öğle kalabalık saatlerinde tepsi problemi olur. Ve ne yaparız? Hemen arkadan direktif gelip şey denirdi bize. Tepsilerde biraz tasarruf moduna geçelim. Ben de bunun yolunu şöyle bulurdum. İki tane müşteri yan yanayken derdim ki tek tepside siparişinizi tamamlayabilir miyim? Yukarıda arkadaş gibi hem de sohbet edersiniz. Aynı iki müşteriyi bir tepsiyle gönderme. Yani sonuçta McDonald's'ta müşterileri güldürmek için o dönemki enerjimle sürekli olarak bir şeyler yapar, yeni espriler bulurdum. Belki daha iyi bir eleman olmak için çalışmazdım ama insanları daha fazla nasıl güldürebilirim, nasıl eğlendirebilirim üzerine çok kafa yorduğum bir gerçek. Evet, yıllardır kendime baktığımda bunları iyi ki yapmışım diyorum. Neden? Çünkü insanın en güzel yaş ilerlediği zaman kazancı o güne kadarki anıları, mutlu olduğu günleri, asla unutmadığı güzel anlar oluyor. O yüzden iyi ki bunları yapmışım diyorum. Hemen bir şarkı arası, sonrasında ise bu yayına dair son anonsumla final ve veda zamanı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmamaktadır. Radyonuzun DJ'i Erkan yayında.
1: Evet arkadaşlar, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, sezon finalinde son anonsuma çıkıyorum. Evet, hepinize veda edeceğiz. Evet, koskoca bir sezon. Eylül ayından ta bu zamana kadar bir sürü konuların içinden geçtik. Aklınıza ne geliyorsa, komedi denilince akla gelen DJ bizdik. Program bizim programımızda. Hala yıllar geçmesine rağmen radyoculuğu devam ettiriyoruz ve bugün 11. sezonun finalindeyim arkadaşlar. Gelecek sezon 12. 12. sezonumsa ne zaman? Eylül ayının 7'si 2025'te. Tekrardan mikrofonlarda olacağız. Evet, bu program çok sıra dışı oldu. Öncelikle Mehmet Bozancı geldi programımıza, iyi yayınlar dilekleriyle programımızı havaya kesti. Hemen sonrasında programımıza gelen sevgili Tospik, programımızın yayın arkası. Programımızın yayın arkası makara mühendisi hemen ekstradan destek olarak yanımızdaydı. Sonrasında ise Cumparçı Özkan, espri üretici, makara denilince akla gelen adam. Ve son olarak da ise sevgili Nefes şu an trafikte. Evet, hızlı bir şekilde programımızı dinliyor. Tekrardan alırsak arkadaşlar, Mehmet Bostancı programımızın birinci, her hafta burada olma rekorunu elinde tutan adam. Kendisine candan teşekkürler. Hemen arkasından Cumparçı Özkan, espri üretici, makara denilince akla gelen değerli adam. Müzik direktörümüz Nefes, kulakların pasını silen, güzellikte müziklerin duayeni, profesörü. Komedi makinesi Tospik, hiç bilmiyorsunuz kim olduğunu ama biz biliyoruz kim olduğunu. Tospik yayın sonrası bu programın kritiğini çıkarmakla, suyunu sıkmakla, limon gibi yapmakla meşhur. Espriden espri çıkarmakla, gelecek haftanın motivasyonunu hazırlamakla meşgul. Yayın arkasındaki gizli isim. Kendisini bilmiyorsunuz, bilmeyin dahi. Gizli birisi çünkü. Evet, bu haftaki sezon finalinde en büyük sürpriz ise sevgili müdürüm Serap Hanım'ın da programı dinlemesi oldu. Ailesiyle beraber programımızdaydı. Kendilerine de ekstradan iyi yolculuklar diliyoruz ve programımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. İsimlerini bir daha saymak isterim. Sevgili Serap Hanım ailesiyle beraber, sevgili eşi Serkan, sonrasında Selen, Sena ve Seray ailesiyle beraber iyi bir yolculuk yaptılar bizim sayemizde. Ayrıca burada oldukları için de teşekkürler. Evet arkadaşlar, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek anons, tabii ki gelecek anons yok. Gelecek sezon Eylül ayının 7'sinde yepyeni 12. sezonda tekrardan aynı yerde aynı frekansta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi tatiller diliyorum.
2: Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
3: Apropos, die Straßenzeitung für Salzburg. Thema dieser Ausgabe:
4: Quer gedacht.
5: Und das steht drin.
4: Salzburgs Kulturpionier Alfred Winter wird 80. Zeichnend unterwegs im Andréviertel. Was Mensch und Baum hält. Ein Philosoph über Verwurzelung.
3: Apropos, die Straßenzeitung für Salzburg.
6: Afrika.
7: 53 Staaten.
6: Afrika.
7: Über 2000 Sprachen.
6: Afrika.
7: 1 Milliarde Einwohner.
6: AU steht für Afrikanische Union. Afrika. Über 30 Millionen Quadratkilometer. 22% der gesamten Landfläche der Erde.
8: Neuentdeckung Afrikas. Eine Sendung von Kimavar.